gergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata bülgüdü.